0: farzandım şeker kandım al, farzandım asal kandım.
1: FM 106.5 Ariyet Dana'da asıl

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo

0: farzandım şeker kandım al, farzandım asal kandım.
1: Oriya Donoda.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyuller. Kondisyonerler ayda 225 bin somdan başlar. Alif Shop'ta harit kılın.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

icatkarlarını aeroport ve vakzallardaki VIP zallarda bipul faydalanışını tamamlasın. Ashulla ve raks ansambillerini kollab kuvvetlaş maksadı da. 1 sentyabrdan başlayıp ulardaki barcha xodimlarının iş hakkı 2 karra aşırıladı. Raks ustalariga pensiya uchun talab etilayotgan raks staji 20 yildan 15 yilga qisqartiriladi. Qolgan 5 yilni baletmeyster, repetitor va pedagog sifatida davom etishga ruxsat beriladi. Hammalaring xabarlaring bor, yangi Toshkentda maqom markazi qurilyapti. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, mana shuning yonida muhtasham raqs saroyi qursak, nima deysizlar?

dedi. Dolcunmam hemen sallaga dedi. Uğulayını tişi ağrısın, kızını közüge gömüşe çıksın. Hatınınki toza canada kerizdin başıga non sülap biradı. Hatınınki çirip noy davlenası bor duhturge borsun dedi. Sallardı derdini oluğurup oluğurup uzun nimesen bu mekhole yap dedi. 10 gün 15 gün yok bu kitaman ki dedi. Ana şunda ben sanatörüge borup liçeni op gelemem dedi. Ana okun tokka çıksan hamma it uşeyi düşürdü. Sallanı dastingden moşinalarını orkasından kuleydiğen oda çıkardım ben. Kaysa ahmak moşinanın orkasından kuleydi. Ana koşunu iti barıdı ki moşina basıp getip öldü. İzin de mi? Dedi ha desem moşina basıp gitmedi. Uzunu uzun taşadı moşinanın taygın. Okur boru boru manşkı gençti manam kımasam böldüydü iş kılıp. Karnına silip non birisen erkek bursan güç bir kureydi.

0: Ория Дона'da реклама. İki beraber gece arzam.
1: Ali Cuma Access'ı 12-16 Eylül'ler. Hala dillikler. Oyga 160 bin sumdan başla. Ali Shop'ta harit kli.
2: Akfa'dan navbattaki yutuk. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.

0: برين دقيقة.
1: Arapça da rasım, uyma tasvir manosunu ifodalovchi uyib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Utti oradan alt gün Köksümde gamlerden tügün Aynısa köp küttüm şu gün Yarmın çezar ettin beni Ana, tohumu ve zuhre bulduk koyduk.
1: Salamat bulayla, aman bulayla.
2: Stonlu oldu diyem rol oynayış kızıca.
1: Aziz dostlar, kanday kılaylık. Şirin nersi tesab boladı dedi. Yaşın nersi dara ada boladı dedi. Kısa yine borsadan bu tiyatr alamı galip kırışkaya. Uzumu sevgen, yaş görgen, usta sanatkarlarını yana bir teşrifte korup durgemden kursam ben. Yodumastan labbeydip keçe aitkenim diyem buldu hop boladı. Saşakem irtekem mi? Buldu. Ben Mekir bana gepleşeyi digerleri.
2: Araya dananı sizden başka başlıkçı abone yapıyorumuzu bakanı toperdik. Sizden hürmet izkette.
1: Rahmet.
2: Ve bu radyonu hürmet yem cülekette. Ben boya ettim ki liste aldım. Ben maşinemde aldım. Bu Kıtay'ın maşinesimiz bekti. Elbette. Yarım saatte içtip koyup köpünce oraya doğanan işlerdim. Ahmet Dilim'e.
1: Demek özümüzü maçlarına sabıka kılışımız gerekiyor. Bekir Apa, tüleyler, skorlar.
0: Tüleylerim, ilahim, sanatçılar halkımız sağ bulusun. Muhlislerimiz sağ bulusun. Tiyatrımız zallarını, tiyatrımızı toldurup gelip oturuşsunda biz ular için çıraylı rollerini oynaylık. Üleri de toyu tantanalar bulsun. Mana bu tinch yurtimizga bayramlar, chiroyli kunlar yarashadi. Albatta xotirjamligimizdan bu, tinchligimizdan. Man demoqchimanki, mana shu tinch yurtimizga ko'zlar tegmasin ilohim. Osmonimiz musaffo bo'lsin, qalbimizga o'yin kulgular sinsin. Qachonki muxlislarimiz bizni mana shunday olqishlab turar ekan, chiroyli qarsaklar bilan, mehri bilan biz sizlarni yaxshi ko'ramiz deb. Biz shunga javoban ular uchun albatta chiroyli rollarimiz bilan, san'atimiz bilan xizmat qilamiz.
1: San'atdan baxtini topganlar uchun Oriyat dono tashrif dasturidan har ikki mehmonimizga alohida sovg'amiz bor. Ko'p qatorida qabul qilasizlar.
2: Zo'r joy keldi.
1: Sog' bo'linglar.
3: Bu yurtda allasiz tong otmas,

0: Aleyküm hürmetli boşluğçular. Bahadır Can Sancar Bey yaxşısınızlar.
1: Samarqandda.
0: Fahrıdın akaman. Avalı sizlerge öz minnettarçılığımı bildiremem. Bugün soğanı oldum sizlerden. Katakon rahmet deyman. Öşe közü hocalar cemiyeti reisi hodimleri gaham. Öz minnettarçılığımı bildiremem. Radyonu bana balan kılıp koyupman. Caranglap avuzlarınız nüma bölüp turuptu. Sizlerge işlerinizge olmaz silap olamam. Nüma niyet kigen bilsenizler, niyetinizge yetinler. Her doyum Bahadırcan. Bu radyo menge sizler Jüdem numara değişti, katta motivasyon derasla. Şu kay kombosumun çıkan turgan payda 170-180'e çıkadı. Şu ayolum gelip kelin dedesi turin. Şu mana galır boşlandı, halfana boş. Test turin cevap verin. Şu sizler bilen savol cevap kılabanın da kombosumun normal halatta keladı. Doğru ya içmeyman. Sizlerge katakon rahmat iman. Hamişe nima niyat kigan bo'lsangizlar, niyatlaringizga yetinglar. O'zbekiston ahliga ham katakon salom yo'llayman. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar.
2: Rahmat, salomat bo'ling.
3: Sog'lig'ingiz rahmat.
2: Sog'liqni saqlash vazirligi bizga o'zi tekinga sut qattiq ajratsa bo'lar ekan mana.
3: Sog'liqni saqlasa, hozir apteka ham shuncha kirib ketadi endi.
2: U ham kiradi.
3: Dorixona, qon bosimi haqida gap ketdi-yu. Oriya dono demak bir manometr vazifasini bajaryapti. Qon bosimlari tushmoqchi bo'lgan odamlar oriya dononi tekinga eshitsanglar bo'ladi.
2: Tez yordamdan tez.
3: Radioni yangisini qo'yib qo'ydim, vang'illab aytyapti. Bu Respublika maxsus ko'z ojizlar kutubxonasi tomonidan Rayim Berdakamiz bosh bo'lganlar 3138 raqami bilan sovg'ani ko'rgansizlar surati bilan yaxshi kitoblar qo'yilgan, audio kitoblar qo'yilgan va radioning yoniga ikkitadan batareyka qo'yilgan ekan. Mabodoki Tokio bo'lsa, Tokio joyida batareyka qo'ysin degan joy. Kecha bitta ish bo'lib qoldi-yu, ko'rdingiz-a? Radio qidirsam bittasi orqasida simi yo'q-de. Qana qilib olib kelib bergan, kim nima qilgan, ichim jizz etdi, mayli kimligini aytmayman, tekshirmasdan olingan, berib yuborgan do'konda yaxshi men ham qarab olibman, birovga berib yuborsangiz uyga borgandan keyin ochsa xuddani qo'y berganga arqoni qani degan gap bo'lib qoladi. Shuning uchun mayli uni to'g'irlab qo'yamiz, ertangning yangi ismini ham sotib olib kelib butun qilib qo'yaman u kecha. Bu Rayim Berdakamga ahamiyat yo'q, undan oldingisida bor ekan, shunday bitta ismsiz bo'lib qoldi.
2: Bitta qo'shiq,
3: marhamat.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Alif Cuma aksiyası 12. 16. İyunlar.
3: Televizörler ayda 75 bin sondan başla. Alif Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 20.

kutulamanlar Sağınçimden, hicrandan kaçsam kutulamanlar Külüp yürsem de yara, yürekim para para